haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: 95.5 Radyo Kulüp.
1: Dönemeyiz geriye çünkü bugündür hakikat.

uykusuzum, bensek bir akı.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek sene bütün öğretim kademelerinde Türkiye Yüzyılı Marif modeline geçileceğini açıkladı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'la Türk üniversitelerinden bazı rektörler, Pakistan'da 28 üniversitenin rektör ve yöneticileriyle yeni akademik işbirliklerinin geliştirilmesi için bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 150 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 76'sının tutuklandığını bildirdi. Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tunceli'de hakkında 14 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri CS, Hülümür Vadisi'nde polis özel harekat ve jandarma özel harekat timlerinin İHA ve termal kameralar kullanarak düzenlediği operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen CS çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara İsrail tarafından düzenlenen saldırıda biri çocuk, iki Filistinli yaşamını yitirdi. ABD Kongresi Bütçe Ofisi, İran'a yönelik askeri operasyon kapsamındaki çatışmaların ABD Savunma Bakanlığı'na maliyetinin 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolar olduğunu bildirdi.
1: Spor.
0: Trabzonspor teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk yarının kalan haftalarının maç programlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim Pazartesi günü saat 21'de, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19'da oynanacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.716 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira

16 kuruş, sterlin 65 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 47 sent, bir bitcoin 75.681 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.892 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı, Akdeniz ve Toroslar mevki. İç Anadolu'nun kuzey batısı, Karadenizli, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzey doğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

time.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı Koordinesi'nde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AYDO yazılımı operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle düzenlenen 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Böylece Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 38'e çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ-PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Türk Gıda Kotex'i et hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri tebliği resmi gazetede yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tebliğe ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk Gıda Kotex'i ile güvenilir gıda için kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz. Tebliğ doğrultusunda et ürünlerinde yeni standartlar belirledik. Ürün ağırlığını artırmak için etin içine soya ve nişasta katılması gibi uygulamalara son veriyoruz dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Destansı Öfke Operasyonu'na ilişkin ABD Kongresi'ne sunulan rapordan bir sayfa paylaşarak yüzlerce ABD askeri üssü vuruldu, düzinelerce uçak yanıp kül oldu dedi.
1: Spor.
0: Trabzonspor Teknik Direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk yarının kalan haftalarının maç programlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim Pazartesi günü saat 21'de, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19'da oynanacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüp Spor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6716 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 47 sent, bir bitcoin 75.681 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.892 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı, Akdeniz ve Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.

geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı Koordinesi'nde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AYDO yazılımı operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle düzenlenen 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Böylece Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 38'e çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ-PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Moldova tarafından uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımına yönelik yıllık emisyon azaltım hedefiyle ilgili 2026 yılı için litre başına düşen asgari karbondioksit emisyon miktarını 13 gram olarak belirledik. Böylece litre başına emisyonlarda %0,5 oranında azaltım hedefliyoruz. 2030 yılı hedefimiz ise sürdürülebilir havacılık yakıtıyla karbondioksit emisyonunu %5 oranında azaltmaktır, dedi. Trabzon Spor Teknik Direktörlük

0: Görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk yarının kalan haftalarının maç programlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim Pazartesi günü saat 21'de, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19'da oynanacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.716 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 47 sent, bir bitcoin 75.681 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.892 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı, Akdeniz ve Toroslar mevki. İç Anadolu'nun kuzey batısı, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yer altı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzey doğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey batısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.

Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir. 95.5 Radyo Kulüp.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçtiklerini açıkladı. Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun bugün aldığı kararla atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçlarıyla liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Doğu-Batı ayrımı kalkacak, nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak, dedi. Türkiye ve Almanya arasında tarım ve gıda sektörü alanlarında ikili işbirliğinin derinleştirilmesi ve ortak ticari ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin ortak niyet beyanı imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün önemli bir hedef ortaya koyuyoruz. İki ülke tarımsal ticaret hacmini yakın gelecekte 5 milyar dolar seviyesine ulaştırmak istiyoruz," dedi. İstanbul merkezi

0: ve 12 ilde düzenlenen ailem güvende operasyonlarında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla FETÖ-PDY'nin kamu mahrem izdivaç yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 72 şüpheliden 60'ı gözaltına alındı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine karar verildi. Spor. Trabzonspor teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk yarının kalan haftalarının maç programlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim Pazartesi günü saat 21'de, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19'da oynanacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüp Spor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.716 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 47 sent, bir bitcoin 75.681 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.892 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı, Akdeniz ve Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey batısı, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.

Verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama. Ben artık gidiyorum.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: en iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5 Radyo Kulübü. Radyo Kulübü.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gösterdiğimiz kararlı mücadele sonucunda terör örgütü PKK-KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini de takip ediyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesinde yalnızca hasar görmüş yapıların onarımı için değil, medeniyet mirasının geleceğe güvenle taşınması için kapsamlı bir seferberlik başlattıklarını belirterek, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz 12,2 milyar lirayı aşan, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ise 22 milyar liralık kaynak ayırdı. Bugüne kadar toplam 24 milyar liralık iş gerçekleştirilirken, kalan projelerin tamamlanmasıyla deprem bölgesindeki toplam yatırımımız 34 milyar liraya ulaşacaktır dedi. Bursa'da suç örgütlerini öven ve örgütlerin silahlı eylemleri için eleman teminine yönelik sanal medya paylaşımlarında bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı. Akut kurucusu Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi. MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayla gündeme gelen Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. Spor. Trabzonspor teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk yarının kalan haftalarının maç programlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim Pazartesi günü saat 21'de, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19'da oynanacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.716 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 47 sent, bir bitcoin 75.681 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.892 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey

Kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar mevki. İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.

yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti

sen hiç mektup açarken yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti yutkundun mu?

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, hafta ortasından festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümer Kan Söğütlü yeniden sizlerle birlikteyim. Hepinize de muhteşem bir gün diliyorum. Günün keyifli şarkılarını yine bulunduğunuz ortamlarda 120 dakika yakın sizlerle paylaşıyor olacağız kıymetli dinleyenler. Festivalde sesimizi duymaya devam eden tüm dinleyicilerimiz için muhteşem bir gün diledik. Keyifli şarkılarla yolculuğumuza devam ediyoruz.

Sabah saatleri birçok evde aynı başlıyor değil mi? Çocuğu kim olacak, akşam ne inecek, araba neredeydi? Çiftler üzerine çalışan bir psikolog Mike Travers yıllardır bu 10 dakikalık telaşı izlemiş ve bazı çiftlerin listeye tek bir soru daha eklediğini fark etmişler. Bu soru nasılsın değil, karşısındakinin o gün elinde ne kadarı olduğunu ölçen kısa bir yoklamaymış. Travers'e göre sabah sorulabilecek en işlevli ve en düşünceli soru buymuş efendim. Üstelik akşam patlayacak tartışmaların bir kısmını daha başlamadan bitiriyor ve sorunun kelimeleri de önemli değil. Kimi çift puan veriyor, kimi hava durumu benzetmesi yapılıyor. Asıl mesele karşıdakinin bugün ne kadarını verebileceğini vaktinde öğrenmekmiş. Daha detaylı inceleyeceğiz bu konuyu. Ayrılmayın efendim, geliyoruz birazdan.

0: Cornell ve Colorado Boulder Üniversitelerinden mezun olan ilişkiler üzerine çalışan ve bir psikoloji sitesinin kurucusu Mark Travers'ın bir araştırmasından bahsediyorduk değerli dinleyenler. Birkaç yıl önce çiftlerin sabahları nasıl konuştuğunu daha yakından tanımaya ve bakmaya başlamış ve kavga anlarında ya da zor konuşmalara değil uyanmakla evden çıkmak arasındaki o sıradan 10 dakikaya gördüğü şeylerin çoğuysa aynıymış. Kim nereden alacak? Akşam saat kaçta buluşulacak? Bir kısım çift bunun ötesine geçip nasıl uyudun ya da nasıl hissediyorsun diye soruyormuş. Travers'a göre bu sorular bunlardan daha iyi sorular varmış efendim. Ama küçük bir grup listeye bambaşka bir madde ekliyor. Kapasite yoklaması dediği bu soru kim evde bir sayıya dönüşüyor. Bugün 60 civarındayım sen kaçtasın? Kimi çift bugün hafif bir gün mü ağır bir gün mü ya da deponun durumu ne diye soruyormuş. Travers günlerini hava durumuna benzeten ya da herhangi bir birbirine hangi mevsimde olduğunu soran çiftler de tanıdığını söylüyor. Kelimelerin pek bir önemi yok efendim, değişmeyen tek şey altta yatan soru. Bugün elinde ne kadar var ve senden ne beklemeliyim? Çok mühim bir soru değil mi?
1: Geliyor.

Evi düzenli olarak temizlemek her zaman kötü kokuları ortadan kaldırmaya yetmiyormuş efendim. Çünkü kötü kokunun kaynağı zamanla kirli zeminler ya da düz yüzeyler değil, günlük hayatta sık kullanılan ve temizliği gözden kaçan eşyalar olabilir deniliyor. Özellikle temizlik yaptıktan kısa bir süre sonra aynı koku yeniden ortaya çıkıyorsa, evin daha fazla temizlenmesinden önce kokunun aslında nereye geldiğine, nereden geldiğine odaklanın diyorlar. Nemli bezlerden giderlere ve çamaşır makinesinden kumaş yüzeylerine kadar birçok alan kötü kokunun kaynağı olabilirmiş. Çöp kutuları da benzer şekilde gözden kaçabiliyor. Poşet düzenini değiştirilse bile dibinde o kutularda sıvılar kalmış olabilir deniliyor. Çamaşır makinesinin içi temiz görünse bile bazı bölümlerde nem ve deterjan yine kalabiliyormuş. Efendim, günün keyifli şarkılarıyla yolculuğumuza devam ediyoruz kaldığımız yerden festivalde. Orada olan herkese bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Birazdan yeniden buradayız.

Güne dair en sevilen şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim. Güne dair keyifli şarkıları sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 16 Eylül 2026 günlerden çarşamba bugün. Hafta ortasında iyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Günün keyifli şarkılarıyla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor.

0: duvara duvara, elime koluma kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim resim.
2: Hanımlar beyler, sonbahar geldi. Artık yalnızca gardırop değişmiyor. Gün ışığının azalması, sıcaklık ve nem değişiklikleri de dışarıda geçirilen sürenin farklılaşması ve mevsimsel alerjenler vücudun çalışma düzenini de etkiliyor diyebiliriz. Üstelik efendim bu değişimlerin bazıları o kadar küçük oluyor ki nedenini havaların serinlemesine bağlamakta akla gelmeyebiliyor. Sonbaharla birlikte vücudumuzda değişimler meydana geliyor. Bunları konuşacağız, ayrılmayın.

Hanımlar beyler, sonbahar geldi, güneşe veda ediyoruz ama bizlerin de vücutlarında bazı değişiklikler olabilir ve bu sinyalleri iyi dinlemek lazım. Cilt kuruluğu mesela sonbaharın gelmesiyle birlikte en çok görülen durumlardan birisiymiş. Su içerek ve su içeriği yüksek yiyecek içecekler tüketerek aslında cildimizi nemli tutabilir ve nemlendirici kullanmayı da ihmal etmeden bu problemi çözebiliyoruz. Saç dökülmesi de yine sonbaharda sık görülen durumlardan birisiymiş. Bu yüzden sonbaharda sağlıklı saçlar için efendim saçlarımızı nemli bırakmamız, sıcak sudan kaçınmamız ve düzenli olarak saç derisine masaj yapmakta fayda var diyor uzmanlar.

Güne dair sevdiğiniz şarkılarla festival yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Sonbaharda vücudumuz bu değişikliklere hazır mı efendim? Onlardan birisi günlerin kısalmasıyla birlikte maruz kaldığımız doğal ışığın süresi de azalıyor ve ışık vücudun biyolojik saatinin en önemli düzenleyicilerinden biri biliyorsunuz ki ve uyku uyanıklık döngüsünde rol oynayan melatonin hormonunun salgılanmasını etkileyebiliyor ve bu nedenle sonbaharda bazı kişiler uyku problemleri yaşayabiliyormuş. Normalden daha fazla da uyuyabilirsiniz. Bu sürece dikkat diyelim.

Güne dair sevilen şarkılarla festival yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Efendim, sonbaharla birlikte vücudumuz bazı değişikliklere hazır mı dedik. Yüksek kalorili gıdalar tüketme isteğimiz artabilir. Çünkü havalar serinliyor. Salata yerine sıcak bir yemek, meyve yerine tatlı istemek kulağa tanıdık gelebilir artık. Bu kaybedilen kilolar özellikle bu dönemlerde alınıyor. Eğer kilo kaybetmediyseniz, bir de üstüne sonbaharın iştah açıcılığıyla karşı karşıyaysanız daha da kilolu olabilirsiniz. Aman dikkat diyelim.

Hanımlar beyler, 16 Eylül 2026 Çarşamba gününde sizlerle olmaya devam ediyoruz festivalde. Sonbaharda vücudunuzda yaşanabilecek değişimler demiştik. Mevsim değişikliği bazı kişilerde ruh hali ve enerji düzeyinde değişikliklere neden olabiliyormuş. Günlerin kısalması ve gün ışığına daha az maruz kalmak uyku düzeni ve biyolojik ritim üzerinden de ruh halini etkileyebiliyor. Ve özellikle sonbahar ve kış aylarında tekrarlayan belirgin çökkünlük, enerji kaybı, uyku ve iştah değişiklikleri ise mevsimsel duygulanım bozukluğuyla ilişkili olabilir. Aman dikkat edelim.

0: gel kalbime.
1: Hanımlar beyler, sonbahar geliyor artık. Yağışlar da başlıyor. Bugün itibariyle de iyice etkili olmaya başladı yurt genelinde. Hastalıkları da yavaş yavaş duyar olduk değil mi çevrenizde? En az bir kişinin hastayım, ilaç kullanıyorum, hastalandım, dinleniyorum dediğini duymuşsunuzdur. Biz de sonbaharla birlikte vücutta yaşanabilecek değişimleri konuşuyorken en çok bu aralar sıkça duyduğumuz hastalığı konuşmadan geçemeyiz değil mi? Vücudumuz mikroplara, özellikle gribe karşı savunmasız olabilir. Bu süreçlerde epey bir dikkat etmekte sağlıklı kalmak için fayda var efendim gribe karşı da.

Hanımlar beyler, festivalde günün en keyifli şarkılarıyla 120 dakikaya yakın sizlerle birlikteydik. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar bir kez daha. Yarın efendim haftanın 4. gününde en iyi müzikle tekrar

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: ...95.5... Radyo Kulüp.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

en güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

Was? Van yayına intikal etti herhalde ki takip ediyorsunuz. Van'a mesaj geldi. Bir kontrol edeyim. Van ayakta olması lazım. Girdi yayın 22.58 sularında. Evet, Van'da yayınımız var. Erzincan'da reklamların peşine giriyor genelde. Bakayım Erzincan'ımızı da söyleyeceğim size. Evet, yaklaşık bir 6 dakika sonra da Erzincan yayında olacak. Allah'ın izniyle, bir mani olmazsa. Yine benim takibimde. Van açık. Van dinliyor bizi. Selam olsun Van'a. Niğde hakeza, Uşak, Yozgat, Çorum, Kırıkkale. Baran Göçmez. Selamünaleyküm, ben Baran Göçmez. Van'da olan kıymetli büyüğümüz Şeref Dadaş'a, değerli ağabeyim Raşit Göçmez'e, Batman'da ağabeyim Menderes Yağmur'a, Bodrum'da Aslan amcamız Mehmet Ayhan'a, Erkan Ayhan'a, Enver Levent Ertürk'e, Gürkan Kurban'a, Enver Yılmaz'a, Veysel Tarlı'ya, Özgür Karabaş'a, Metin Sarı'ya, Melik Ayhan'a, Tamer Güçlü'ye, Selocan Sarı'ya ve bizi seven herkese selam olsun. Önce Şeref, sonra Hayat dedi sevgili Baran Göçmez. Ve aleyküm selam Baran Göçmez.

Ve Karadayı açtı perdeyi. Karadayı nasılsın Karadayı? Dün nasıl coşturdum Karadayı? O oradan çılgın, ben buradan çılgın. Abi kardeşliğimizde bazen... Ya arkadaşlar bir konuda anlaşalım. Biz büyük bir aileyiz. Hepimiz de birbirimizi biliyoruz. Biz kardeşiz. Canız yani işin aslını soruyorsanız. Ben hep diyorum ya, hepinize bir karış mesafedeyim. Bir Müslüman gibi. Yani cennetle cehenneme nasıl bir Müslüman bir karış mesafede ya. Aynen öyle. Ama bazen işte kendi kendimize böyle coşuyoruz. O oluyor, bu oluyor, o mesaj bilmem ne filan derken tabii ki bazen aksaklık yaşıyoruz. Bu hallerde bazen istemeden farklı yansıyabiliyor duygularımız. Ne olur yanlış anlamayın ya. Deyin ki adam ne yapsın deyin ya. Vallahi billahi bazen benim yerime kendini 6 saat kulaklığı kulağına takayım, otur şurada, başka hiçbir şey yapma. Kaldı ki şu an önümde tam 30 tane radyo istasyonum açık arkadaşlar. Yani ortak yayındayız ve kontrol bende çoğu noktanın. Ne oldu, ne bitti? Bazen aksayabiliyor ve bir yandan tabii ki herkesin işi acil. Hadi hadi hadiler, bu baskıları yiyoruz. Bakır Hanım oradan geliyor. Arada kalıyorsunuz. Enerji işte, stres ve her gün devam ettiği için, dinlenemediğimiz için bazen aksaklıklar oluyor. Bu manada hasbelkader yanlışlıkla, kesinlikle yani bile isteyecek olmaz böyle şeyler. Bir kalp kırıyorsam çok özür dilerim. Ve Karadayı'nın mesajıyla buradayız. Aydın Aslan panelinden gelen mesaj aynen şöyle. Karadayı'dan can ciger Emirhan Aslan'a gelsin. Delikanlı adam zor günde belli olur. Bizim başımız eğilmez, sabrımız tükenmez. Hüzünden bir yalanmış say güzel günlere. Geldi geldi geldi. Karadayı'dan can ciğer Emirhan Aslan'a gelsin. Delikanlı adam zor günde belli olur. Bizim başımız eğilmez, sabrımız tükenmez. Hüzünden bir yalanmış say güzel günlere dedi sevgili Karadayı. Aa da geldi, dur bakayım en başa alıyorum hem de. Tadını unut gitsin.

güzel günler var. Belki de yakandan, belki de yakandan düşmez acılar. Bilemem sevgilim, bilemem sevgilim benden bu kadar. Kalbine göm beni,

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.

Fatma'dan hayatımın anlamı Mert Çakır'a biraz önce eve geldim mesajı var. Canımın içi sabrım, neşe kaynağım, her an şükrediyorum. Rabbim sağlık ve kolaylıkla kavuşmayı nasip etsin. Dua et Allah'ın izniyle güzel günler bizim olacak dedi Fatma Mert Çakır'a. Eylem Çakır'dan iki gözü MÇ'ye. Seni yanımda istediğim kadar canımı bedenimde istemedim. Güzel günlerde aynı sofrada yine yan yana olacağımız günlere herkese selam olsun hasret dedi Eylem Çakır. İki gözü MÇ'ye böyle seslendi. Mert Yalçın'ın isteğini yayına alıyorum. Ahmet Kaya Yaşamadın Seni istemiş Mert Yalçın. Kara Hanım ve tüm dostlarına, arkadaşlarına gelsin ne demiş? En yakın zamanda yanımızda görmek istiyoruz. Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen. Aa da geldi şarkı. Mesajda bir daha bakacağım. Mert Yalçın'ın panelinden gelen mesaj. Kara Hanım ve tüm arkadaşlarına, dostlarına gelsin. En yakın zamanda yanımızda görmek istiyoruz. Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen. Sensiz geç- Mert Yalçın

Kara Hanım'a aynen böyle hitap etmiş Mert Yalçın. Kara Hanım ve onun arkadaşlarına, dostlarına gelsin. En yakın zamanda yanımda görmek istiyoruz. Yanımızda görmek istiyoruz. Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Burak Özgür Minkara'nın mesajı düştü. Sıradaki tüm parçalar Aslan abi kardeşlerim, Aslan abilerim kardeşlerim, Berat Akdoğan, Dikmenli Emin Kerim Koç, İlkay Topçu, Necip Polat kardeşlerime gelsin. İlla ki bir gün güzel günlerde görüşeceğiz. Ağabeylerime, ağabeylerim, kardeşlerim, dostluğumuz, kardeşliğimiz baki kalsın, baki olsun. Elbet bir gün canlar dedi Burak Özgür Minkara. Sıradaki eserler Aslan abi ve kardeşlerime gelsin. Berat Akdoğan, Dikmenli Emin Kerim Koç, İlkay Topçu, Necip Polat kardeşlerime gelsin. İlla ki bir gün güzel günlerde de görüşeceğiz. Abilerim, kardeşlerim,

0: Dostluğumuz, kardeşliğimiz baki olsun. Elbet bir gün canlar dedi Burak Özgür Minkara. Dostluklar çok önemli. Efendim devam edelim. Bazen bir insanın verdiği söz karşı tarafın hayatında sandığımızdan çok daha büyük bir yer kaplıyor. Ben geleceğim diyorsun, o insan bekliyor mesela. Merak etme bunu halledeceğim diyorsun, o insan sana güvenip içini rahatlatıyor. Ne olursa olsun yanında olacağım diyorsun. Belki de o insan hayatındaki en zor gününde sadece bu cümleye tutunuyor. Sonra söz tutulmayınca sadece bir şey olmamış oluyor. Bir şey olmamış oluyor mu? Hayır. İnsanın içinde bir şey değişiyor. Bir daha aynı söze eskisi kadar kolay inanmıyor mesela. Bir daha ben buradayım diyene hemen güvenmiyor, güvenemiyor. Çünkü mesele verilen sözün bozulması değil yalnızca. İnsanın o söze inanmış olmaktan dolayı kendine kızması. Keşke inanmasaydım diyor. Keşke beklemeseydim. Keşke kendimi bu kadar açmasaydım. İşte bazı kırgınlıklar böyle başlıyor dostlarım. Bir insanın söylediği sözden değil, o söze yüklediğimiz anlamdan. O yüzden söz verirken biraz dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü ağzımızdan çıkan bir cümle bizim için birkaç saniye sürebilir. Ama karşımızdaki insan o cümleyi aylarca, yıllarca taşıyabilir. Ve belki de insanın karakteri tam burada görünüyor. Söylediği sözün karşısındaki insanın kalbinde neye dönüştüğünü hesap edebilmesinde.
1: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
0: Sevgili gönül dostlarım, bir insanın karakteri bazen büyük işler yaptığı zaman değil, kimsenin görmediği küçük bir sözün arkasında durduğu zaman belli oluyor. Akşam seni ararım diyorsun, arıyorsun. Yarın geleceğim diyorsun, geliyorsun. Belki bunlar dışarıdan bakınca küçücük şeyler. Ama güven dediğimiz şey zaten böyle kuruluyor ki, küçük küçük, sessiz sessiz. Bir insanın söylediğiyle yaptığı birbirini tutunca, çünkü karşındaki insan bir süre sonra şunu biliyor. Bu insan bir şey söylüyorsa bir bildiği vardır. Söylediğinin arkasında durur. İşte bu güvenin çok büyük bir tarafı. Ama tersi de var. Söz verip tutmadıkça, bugün olmadı, sonra yaparım, şartlar değişti falan filan diye. İnsan bazen fark etmeden kendi sözünün değerini azaltıyor ve bir gün bakıyorsun kimse senden söz istemiyor artık. Çünkü kimse verdiğin söze tutunmak istemiyor. Bence bunun acı tarafı burada dostlarım. İnsan bazen bir başkasını değil, kendi itibarını kendi elleriyle incitiyor. O yüzden yapamayacağımız bir şey için büyük sözler vermek yerine bunu yapamayabilirim diyebilmek ya da yapamam diyebilmek daha onurluca. Çünkü dürüst bir yapamam, tutulmayan bir yaparımdan çok daha değerli. Ve şunu unutmayalım. Bir insanın bize verdiği söz belki onun için sıradan bir cümledir ama bizim için çok bir bekleyiş olabilir. Bizim için çok önemli olabilir. Bir umut olabilir mesela. Bazen bir gecenin sabahı olabilir. İşte bu yüzden söz vermek kolaydır dostlarım. O sözün yükünü taşımak karakter ister ve insanın gerçek şerefi de belki kimse hatırlamadan, kimse zorlamadan verdiği sözü hatırlayabilmesi ya da o sözü tutabilmesiyle alakalı. Şartlar değiştiği zaman değişmemesi ve hatta çirkinleşmemesi. Sözler çok önemli insanların hayatlarında. Benim hayatımda söz çok önemli. Neyse o benim dünyamda.

Her zaman da böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak Allah'ın izniyle. Hep sözlerimiz için yaşadık. Büyüğümüzü bildik, küçüğümüzü bildik. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Bu arada Karayazılı değerli kardeş Yunus Tepeli'ye, dayıların dayısı benim öpöz dayım Recep Masatlı'nın, telefonda konuştuk akşamüstü, yeğenim dedi lütfen dedi selam söyle Yunus Tepeli kardeşime, bütün Karayazılı kardeşlerimize. Yunus Tepeli inşallah bizi duyuyorsun kardeş. Dayımın, Recep Masatlı dayımın, sözün gelişi değil öpöz dayım olduğu için söylüyorum. Dayımın çok selamları var, üzerimde kalmasın. Yine Oğulcan Altınışık, Zeynel Altınışık, Apo Altınışık, Altınışık ailesine yine Recep Masatlı dayımın çok çok selamları var.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.

Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz. Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Evet, gece daha yeni ısınıyor, yavaş yavaş gelsin bakalım birbiri ardına istekleriniz. Kardeşi Atakan Şener ve Ahmet Koçak'tan Ankara'da olan Tarık Hocaoğlu, Yasin Uzun, Eray Kayar, Can Göksoğlu, Berat Karakurt, Cana, Ertuğrul Polat'tan Umrunda Değil parçası armağan olsun. Tüm dostlara, kardeşlere, arkadaşlara güzel günler dilerim mesajı. Kardeşi Atakan Şener ve Ahmet Koçak'tan Tarık Kocaoğlu, sevgili Yasin Uzun, Eray Bayar, Can Göksoğlu, Berat Karakurt, Cana, Berat Karakurt Cana, Ertuğrul Polat'tan Umrumda Değil parçası armağan olsun. Atakan Şener ve Ahmet Koçak'tan geldi. Tarık Kocaoğlu, Yasin Uzun, Eray Bayar, Can Göksoğlu, Berat Karakurt, Berat Karakurt Cana, Ertuğrul Polat'tan Umrumda Değil. 3 kere atmışlar mesajı, ben de 3 kere okudum. Ve bütün arkadaşlarına, dostlarına güzel günler dilerim dediler. Şarkı Ertuğrul Polat'tan Umrumda Değil. Yayında efendim.

Merhaba, ben Aleyna Nur. Size hayat arkadaşım küskünümün doğum gününü kutlamak için ulaşıyorum. Nice benimle yılların olsun, ömrüm her şey gönlünce, gönlümüzce olsun. Alim varlığına elhamdülillah, eşim. Kaderim bizlere defalarca kez ayırdığı ama asla koparamadığı sensiz günlerdeyim. Duygularımı tarif edemeyebilirim. Belki ama sesimi ve seni kalbimde hissettiğimi sana duyurabilir ve hissettirebilirim. En kısa sürede güzel günlerine sevdiğim. Ve şunu unutma ki gözden uzak olan gönülde baki olurmuş. Kurban oldum, sen benim gözümün gördüğü her yerdesin. Varlığın daim olsun inşallah. Benim şu anki duygularıma tercüman olan özel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Latif Doğan bir tane. Sabır ve duayla tez zamanda kavuşmak dileğiyle. Allah'a emanet ol, ahiretliyim dedi. Aleyna Nur, hayat arkadaşı küsküne doğum günü hediyesi olarak bu şarkıyı gönderdi. Bir tane.

sen. Sen unutma benim gönlüm. Sen unutma benim yüreğim. Sen unutma ki benim sevdamsın. Sen benim yüreğimde yanan, sen benim damarımda akan tek kanımsın. Çünkü sen, çünkü sen benim gönlümdeki tek sevdamsın. Gökyüzüne bakar mısın ay, ay bir tane. Yeryüzünde bu alemde sen, sen bir tane. İnan benim kalbim olsa yüz, yüz bin tane.

Efendim devam ediyoruz. Seyfi Doğanay Bul Beni ile şu an bu dakika burada. Selamünaleyküm Murat abi. İyi akşamlar. Ben Cebrail Aslan. Ve aleykümselam Cebrail'im. Buradan Allah'ın aslanları, canım ağabeylerim Osman Aslan, İbrahim Şahin, hayat cesurları sever Doğukan Kılıç Kıran, Mert Hocam, Ferhat Kılıç, Berşan Tunçel, Atmaca Demir, Hüseyin Özbulat, canım kardeşlerim Yasin Şahin, Faruk Çakır, Ozan Demir, Mamaklı Onur, Dolunay Dincelir, Emirhan Aydın'a ve ismini sayamadığım bütün dostlarımıza selam olsun. Güzel günler zorlu duraklardan geçer. Dert yüktür, Allah büyüktür. Güzel günlerde görüşmek üzere. Allah'ın aslanları dedi. Cebrail Aslan'ın isteği yayında. Cebrail, gözlerini öperim.

Selamünaleyküm. Ben Zorbey Evren Dilmaç. Ve aleykümselam Zorbey. Babam Volkan Dilmaç'a saygılarımı, sevgilerimi iletir. Ellerinden öperim. Yanındaki dostları Veysel, Mustafa, Eren, Doğuş, Serdar ağabeylerime selam olsun. Saygılarımı, sevgilerimi iletirim. Abilerim Batuhan Kuşbudu, Can Göksüoğlu, Burakcan, Baki Karisli, Burak Karisli, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Tayfur Avcı, kardeşim Hamza Topdemir ve Oğulcan Olgan, adını sayamadığım bütün dostlarıma, abilerime, babama selam olsun. Yol kararınca dönen haindir. Her nasip de vaktine esirdir. Önce şeref, sonra hayat. Tanıyan tanımayan herkese selam olsun dedi Zorbey. Ve Kemal Özüpek, Zekeriya Akdoğan'dan Alperen Gözüpek, Can Yıldırım ağabeylerime selam olsun. Ceylan, marketler zinciri çalışanlarına bolca selam. Şamyel Osman'ı da sevgiyle selamlıyoruz. Kemal Özüpek, Zekeriya Akdoğan, Alperen Gözüpek, Can Yıldırım, Şamyel Osman, hepsine selam olsun. Ceylan marketler zinciri çalışanlarına ayrıca selamlarını gönderdi Zorbey. Müslüm Gürses Hancı, Volkan Dilmaç başta olmak üzere bütün dostlarına Zorbey'in ve Volkan Dilmaç'ın armağan

Kemal Özüpek, Zekeriya Akdoğan, Alperen Gözüpek, Can Yıldırım, Şamyel Osman'a selam olsun. Ceylan Marketler zincir çalışanlarına çok selam olsun.

Volkan Dilmaç ve arkadaşlarına bir kere daha selam olsun. Zor Bey Evren Dilmaç'ın kalbinden Baba Müslüm Söylüyor Hancı sizlere armağan olarak geldi Zor Bey'den.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
2: İyi yayınlar. Biricik kızı Zenan'ından kıymetlisi Aslan babası Ömür Candaş'a sıradaki tüm şarkılar armağan olsun. Ve onun yol arkadaşları Yiğit Alma, Gökhan Yürük içinde. Hayat insana en çok da zor zamanlarda kim dost, kim sadece kalabalık olduğunu gösteriyor. Kimin selamı gönülden, kimin sözü hesaptan, zaman hepsini bir bir ortaya çıkarıyor. Bizim gönlümüz de selamımız da gerçek. Bizim gönlümüz de selamımız da gerçek olanlardan yana. Babam, sen başını dik tut. Burada seni seven, seni bekleyen ve yokluğunu her gün yüreğinde hisseden insanlar var. Rabbim tez zamanda kavuşmayı nasip etsin. Seni çok seviyorum dedi. Biricik kızı Zenan'ı, kıymetlisi babası Ömür Candaş'a böylesine sevgi dolu mesajını göndermiş. Özden başka bir şey. Ayşegül İlhan demiş ki, ben Ayşegül İlhan, Ümit Can İlhan'a

Biricik aslan eşime selamlar yolluyorum. Onu çok seviyorum ve çok özledim. Çok zor zamanlar geçiriyorum. İki yavrumuzla çok zor zamanlar geçiriyorum. Seni bekliyoruz. Çok özledim. Ne kadar zaman geçmek bilmese de ben kavuşacağımız günü bekliyorum. Öpüyorum dedi Ayşegül İlhan. Eşi Ümitcan İlhan'ı, Biricik eşini selamladı. Çok sevdiğini, çok özlediğini söyledi. Balım diyor ki merhaba Murat abi. İnan Kırıktaş her gecenin bir sabahı var. Benim de her sensizliğimin sonsuza kadar seninle olan güzel günleri var. Aşkım sevgilim, seni seviyorum. İnan Kırıktaş, balım seni çok seviyor. Yine balımdan İnan Kırıktaş kardeşime, sen nasıl güzel seven bir adamsın. Ben seni çok seviyorum ve balın seni çok ama çok özledi. Ama biliyorum gün gelecek, kavuşacağız. İyi geceler aşkım. İnan Kırıktaş, balın gün gelecek yine kavuşacağız. Seni seviyorum, iyi geceler dedi. Songül kardeşimiz evladı Yusuf için, Songül ben oğlum Yusuf'u çok özlediğimi söyler misiniz? Canım nur yüzlü oğlum, elbet bir gün seni çok seviyorum. Canımın ta içi oğlum, kocaman öpüyorum. Evimin direği dedi Yusuf için Songül annemiz. İnşallah efendim tez zamanda evladınız Yusuf size kavuşur. Yusuf'u zindandan çıkartan Cenab-ı Rabbül Alemin, kuyudan çıkartan Cenab-ı Rabbül Alemin evladınız da inşallah güzel günlere taşıyacaktır. Dualarla yola devam edeceğiz. Efendim devam ediyorum. Müebbet yemişim Enver Yılmaz'dan. Canım kanım Rıza Bahşi, Zeki Çakıroğlu, Caner Altın Işık, Çağrı Kerpiç, Cem Bahadır, Atlan Mehmet Çağrı Yılmaz, Özkan Yılmaz için müebbet yemişim. Gogo'dan geliyor anladığım kadarıyla. Gogo Özpolat'tan, Gökhan Özpolat'tan, namı diğer Gogo'dan. Canım kanım Rıza Bahşi, Zeki Çakıroğlu, Caner Altın Işık, Çağrı Kerpiç, Cem Bahadır, Atlan Mehmet, Çağrı, Atlan Mehmet ya da Kerpiç. İsimler birbirine girince böyle oluyor. Canım kanım Rıza Bahşi, Zeki Çakıroğlu, Caner Altınışık, Çağrı Kerpiç, Cem Bahadır, Atlan Mehmet, Çağrı Yılmaz, Özkan Yılmaz, müebbet yemişim. Gogo'dan geldi armağan olarak Gökhan Özpolat'ın isteği.

Ayrıca Gogo Özpolat'ın Tuğçe Nur Demir'e çok selam var. Ayrıca Gogo Özpolat'ın, Gökhan Özpolat'ın Tuğçe Nur Demir'e çok çok selamları var. Gökhan Özpolat diyor ki namı diğer Gogo, yeniden gelmedik, geri geldik. Yeniden gelmedik, geri geldik.

Gökhan Özpolat'ın namı diğer Gogo'nun annecinden. Öncelikle Gogo Özpolat'a, Tuğçe Nur Demir'e, Rıza Bahşi, Zeki Çakıroğlu, Caner Altınışık, Çağrı Kerpiç, Cem Bahadır, Atlan, Mehmet, Çağrı Yılmaz, Özkan Yılmaz için armağan olarak gönderdi. Gogo'nun annecinden geliyor. Baba Müslüm söylüyor. Dinleyin geceler. Özellikle Gökhan Özpolat, Tuğçe Nurdemir, Rıza Bahşi sizlere geldi.

Seyfi Doğanay ayrılık treniyle burada. Murat abi selamünaleyküm. İyi yayınlar. Ben Yeni Doğan'dan Batıkan Kılıçkıran. Ve aleykümselam. Batıkan. Başta can dostum İbrahim Şahin'e, benim Aslan ağabeyim Hayat Cesurları Sever Doğukan Kılıçkıran'a, can kardeşim Osman Aslan'a, yine can kardeşim Şahan Vural Yıldırım'a, Atmaca Şahin Demir'e, Ozan Demir'e, Mertcan Yazılı, Gökhan Ukan, Köksal Uludağlı, Yusufcan, Eyüp Taşıyan, Berşan Tunçel, Kenan Başıbütün, Atacan Sarıkaya, Süleyman Şahin, canım kardeşlerim Ayaz Baran Aksoy, Şahin Altun, Metehan Çakmak, Zaza Muzaffer, Fırat ve Samet Yalçı kardeşler, Anıl Yılmaz'a, Bektaş Yapışkan, Baran Çelebi, Mert Tan, Ulaş Atay, Batuhan Arslan'a ve tüm kardeşlerimize. Seyfi Doğanay ayrılık treni armağan edebilir miyiz dedi. Batıkan ne demek şarkı yayında. Varlığınız yeter Aslan abim, Hayat Cesurları Sever Doğukan Kılıçkıran, Bayrak'ta Sancak'ta İbrahim Şahin, sevgiler selamlar, iyi yayınlar dedi. Batıkan Kılıçkıran isteği yayında. Seyfi Baba.

selamun aleyküm. Ben Baran Aslan. Ve aleyküm selam. Baran Aslan. Baran Aslan isteği. Ferhat Tunç kanmasınlar. Abilerin abisi İbrahim Şahin'e, benim aslan ağabeyim yoluna can feda, hayat cesurları sever Doğukan Kılıç Kıran'a, aslan dayım Berşan Tunçel'e, aslan ağabeyim Osman Aslan'a, dostum Kadir İlhan Aslan'a, Şahan Vuran, Şahan Vural Yıldırım'a, Atmaca Şahin Demir'e, Ozan Demir, kardeşim Buğra Kaleli, Abdullah Yıldız'a, Mertcan Yazılı, Gökhan Ukan, Köksal Uludağlı, Yusufcan, Eyüp Taşıyan, Kenan Başı Bütün. Şahin olduk yücelerde. Atacan Sarıkaya, Süleyman Şahin, kardeşlerim Samet Alver, Koray Helki ve ismini sayamadığımız tüm dostlarımıza selam olsun. Baykuş'tan pervamız yok, biz Şahinler sürüsüyüz. Baran Aslan, kardeşimin isteği, Ferhat Tunç kanmasınlar yayında efendim, gece devam ediyor.

Abi iyi yayınlar, ben Hacer. Ben Hacer Diler. Başaracağız tüccar parçasını. Canım kanım ablam Dicle Pürçek diye. Canlarım Büşra Nur Karataş, Eda Nur Akbulak, Aleyna Elif Uzbek ve aslan eşim Hasan Diler'e armağan ediyorum. Önümüze ne engeller çıkarsa çıksın, biz hep beraberdik. Bu zamana kadar her şeyin üstesinden beraber geldik. Bağıra bağıra susmak neymiş öğrendim. Ama gün gelecek, ışıl ışıl bir gürültü koparacağım. Güzelce, güzel günlerde sarılmak için son gecemiz kaldı. Son ayrı gece olsun. Sabırla beklenen gün güzelliklerle gelirmiş. Sizi çok seviyorum dedi. Sevgili Hacer Diler kardeşim. Başaracağız tüccar eseri. Canı kanı ablası Dicle Pürçek diye, canları Büşra Nur Karataş, Eda Nur Akbulak, Aleyna Elif Uzbe'ye ve aslan eşi Hasan Diler'e geldi. Aç radyonun sesini bakalım.

tabii içinde birikmişleri. Boşver onları, sen buraya gel. Bak yarınlar çok güzel.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Esengül Bilim demiş ki Duru Eylül, Medine Kotsoy, Merve Nur, Yıldız, Ubeyde Kurtoğlu. Arkadaşları Şemsi ve Dilan'a sesleniyorum. Kimseye güvenmeyin kızlar. Beyaz gülün gölgesi bile siyahtır. Esengül Bilim'in mesajı böyleydi. Orkun Karacaoğlan, Merve Nur Yıldız'a selam olsun. Merve, yüreğine giren bir bilet kes. Cam kenarı değil, can kenarı olsun dedi. Orkun Karacaoğlan geceye damga. Merve Nur Yıldız'a selamlarını gönderirken dedi ki Orkun, Merve, yüreğine giden bir bilet kes. Cam kenarı değil, can kenarı olsun. Orkun Karacaoğlan ne yaptın amcam? Vallahi billahi çok güzel. Helal be, işte böyle, böyle gelin bana. Hakan Bozkurt, ben Etlik'ten Polat, sıradaki şarkı canım abim Aziz Bozkurt başta olmak üzere. Uğur Ulusan, Sinan Soyer, Furkan Yıldız, Emrah Minkara, Karahan Altıntaş'a gelsin. Hakan Bozkurt'un panelinden ikinci mesaj yine ben Etlik'ten Polat, sıradaki şarkı canım abim Aziz Bozkurt başta olmak üzere. Uğur Ulusan, Sinan Soyer, Furkan Yıldız, Emrah Minkara ve Karhan Altıntaş'a gelsin. Ve gece devam ediyor. Selamun aleyküm. Ben Boran Batman, ağabeylerim Umut Anıl Yüzgül, Ali Yetiş, Seyit Emin Erdoğan, kardeşlerim Arifcan Boğatır, Ulaş Bağış ve Bağış kardeşlere, Erdem Kırkgözler, Şerifcan Yalabık, Ferdi Ilgaz, İbrahim Kocakaya, Hakan Johnson, Yunus Emre Kocakaya, Mehmet Demir, Eyüp Bent, Doğukan Bağcı, Japona, Bedo'ya, Fırat Yalçı, Samet Yalçı, Ta Büyük Şahin, Enes Çakır, Mert Çakın, Kirven Fatih Kara, Mehmet Ali Kerpiç, Barış Balcı, Halil İbrahim Yılmaz, Mevlüt Özecik, Yunus Emre Çakır, Kürşat Demirezen, Ulaş Aktaş, Emre Beytar, selam ve sevgiler benden kardeşlerim ve abilerime, Yıldırım Budak geçti benden armağan olsun. Mirasla büyüyenler bize akıl vermesin. Biz kendi soframızı kendimiz kurduk. Allah bizleri iyilik yaptıklarımızdan korusun. Selametle dedi.
4: Ola değme benim.
3: Boran Batman. Ve aleyküm selam Boran. İsteyin yayında kardeşim.

Davut Uz. Davut Uz'dan Muharrem Sarıtaş. Kardeşine güneşli günleri görmek. Güneşli günleri görmedik ki karanlıktan korkalım. Davut Uz. Davut Uz'dan Muharrem Sarıtaş kardeşine güneşli günleri görmedik ki karanlıktan korkalım. Ferman Akdeniz Dumana Düştüm parçası. Aslan kardeşim armağan olsun. Davut Uz'dan Muharrem Sarıtaş'a kardeşine armağan olarak geldi. Ferman Akdeniz söylüyor.

içimde yaralar. Kendimde değilim ben bu aralar. Kendimde değilim ben bu aralar. Bana sarhoş diyorlar. Bana ayaş diyorlar.

Hemen peşine bağlıyoruz Hasan Ali Kılıç'ın yüreğinden Murat İnce yorumu usta bütün dostlarına geliyor. Hasan Ali Kılıç'ın yüreğinden bütün dostlarına Murat İnce usta şiiri armağan olsun dendi. Geldi bile.

olsam hep kanadığı yerden mi vurulur usta? Ne zaman sırtımı dönsem inansam acıya dönüyor. Helale haram katıyorlar. Feleğin çarkı ne zaman düze çıkar? Neden en çok sevmek bize düşer de bırakıp gitmeler ötekilerine usta, usta, usta. Karanlıklarım azalmıyor ve inadına her gün bir fazla imtiyaha dair. Bir adam ölüm fermanını imzalar mı? Ben bugün ölüm fermanımı imzaladım usta. Doğrularımızı yalan edenlere, sevaplarımızı günaha çevirenlere ve bütün inançlarımızı kül bilenlere ne demeli usta? Bilirsin hiç pusu kurmadık ve sırttan vurmadık. Dostla post, kardeş olduk ama hiç kalleş olmadık usta. Olmadık usta. Kime sırtımı döneceğim, hangi duvara yaslanıp seveceğim ve hangi güneşin benim için doğacağını nereden bileceğim usta? Yok değil, bu yağmur bulutlarını üstümden, alnıma sürülen kara lekeyi yerinden ve gözlerimden hiç gitmeyen acıları ömrümün neresinden sileceğim usta? Duvarlar konuşur mu be usta? Duvarlar üstüme geliyorlar. Aman dinemiyorlar, hal bilmiyorlar. Yalnızlığımı ganimet sayıyorlar usta. Halim kime ayan usta? Ve şu çaresizliğim, içine düştüğüm hal bilmez gecelerim, günlerim ve dost bildiklerim ne yana çıkar usta? Çıkar usta. Zor be usta, talim yerine döndü yüreğim. Çiğnendikçe, ırgalandıkça, yağmur yağdıkça tozum çamura, cismim toprağa çalıyor. Hangi yanımı anlatayım ve hangi halimi yazayım şimdi sana? Duvarlar kafanın içiyle konuşur mu be usta? Bu

İftira neden bu kadar kolay? Bildim, dilin kemiği yok. Ama insan bu kadar omurgasız mı usta? Fenayım. Öyle çok delirmelerim var ki anlatsam kaç gün kaç gece batar inanamazsın. Tek gücendiğim sahiden bu hallere mi düştük? Yani

kocadı öyle Musa. Kar yağıyor haziranlarıma, dolu vuruyor doğmamış çocuklarıma. Ve kardelenler ölüyor ilkbaharımda, sonbaharımda usta. Ömür fethedilir mi? İnsan gün gün ezilir mi? Ve yaşamak denilen bu telaş sahiden yitirilir mi usta? Yitirilir mi usta? Öykünmelerim bileğime kelepçe, yüreğime zırh olmuşken ve sen beni kayıp bir şehrin tam ortasında unutmuşken, çıkış yolu ne yana sapar usta? Kül rengi umutların ışığında yanmışsam bir başıma ve Nirvana'ya ulaşmak bir başka iklime kalmışsa, umudun taşıyıcısı kim ola ki usta? Vur emriyle çıkmışım yollara, aman sabahlar olmasın usta. Ne günü göreyim ne gece bitsin, arzular şelale çünkü usta. Yanlışa düşene en büyük yanlış ne ola ki? Kolpalıkta birinci, insanlıkta sınıfta kalmışa var mı bir giderin usta? Işıklar teker teker kaybolurken ufkumdan, tütünsüzdüm, gönülsüzdüm o yumruğu savururken. Ve inan usta, bir karıncayı bile incitmek istemezken, bütün bu vurulmalar, dolandırılmalar geldi başa. Sonra çektim vurdum güneşi 12'den. Sen ki aklımın, fikrimin ortağısın. Sen ki takıldığım, yıkıldığım ve canlı toprağa koyduğum incemin tek camısın, tek camısın. Üzülmeler tavan yapıyorsa, endişeler yıkıyorsa, kalıp direnmeli mi? Yoksa sonsuza kadar çekip gitmeli mi usta? Usta. Şimdi bir uçurumun kenarından soruyorum. Adam her defasında sırtından mı vurulur usta?

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.

Ve sen de gidersen yaşamak zehir olur yar. Ağla gözlerim, titrek bir keman teli gibi ak içime. Ey gözlerim, gülmek yarım umutlara asılı kalmış. Sevmek gitmelere ve vuslat mahşere kalmış. Benim canım gözlerim, canım gözlerim, canım gözlerim. Görüşmeler bir kader mahkumunun beklemelerine, yumruklarını sıkmalarına, demir parmaklıklar arasında kalmalarına, bitimsiz avlu voltalarına ve gelmeyen görüşçüsünün vefasızlığına rehin kalmış ya, rehin kalmış ya. Gülmeler söz verenlerin yalanlarında ve senin gelmemelerinde saklı yar. Üzün gözlerinde pınar, acı benim gözlerimde saklı yar. Kaçma, kaç vakit, kaç hafta, kaç yıl geçti saymadım, gelmedin yar. Ve sen de anam, babam, kardeşim, bacım gibi gidersen ve yasak olursan vatanım gibi bana, göğün mavisi de ağlar bana yar. Yar burada yer demir, gök bakır. Burada güneş gülmez, burada günler geçmez yar. Bir de gelmezsen eğer sabır dualarım kanar, şiirlerim

Bana acıma. Acılarımla beslenme yar. Ve yaşadıklarım ve yazdıklarım, bir de söyleyemediğim gözlerimdeki hüzün yüzüme bakıp bakıp kalbinde beni sakın böyle yaşatma yar. Geleceksen, bekleyeceksen kalan yıllarımı, dur öylece bıraktığım gibi yar. Yar bana dağlar taşlar ağladı. Her akşam üstüme kapanan kapılar, ses geçirmeyen çift camlar, demir parmaklıklar, boşuna heder olan geçip giden gençliğim, senden bir çift söz gelmeyen pulsuz mektuplarım, ciğerlerimi heder eden dumanım ve her defasında hastaneye ulaşmayan dilekçelerim ağladı ya. Tütün geçmiş ciğerlerime, derman kalmamış dizlerimde. Bir bak, bir bak şu gözlerime. Kulak ver sözlerime. Öldüm yar. Söz vermiştin. Bekleyecektin, gelecektin ve bir ömür sevecektin ya. Kaç yıl geçti saymadım. Yaptıklarını yazmadım. Acıları içime attım ama sen gelmedin ya. Vefasızlığın sonbahar. Gözlerin her zaman kalbimde ilkbahar. Ve sen benim yazım. Vuslatı kışa çevirdin ya, kışa çevirdin ya.

Mesajlarınız geldikçe kontrol ediyorum. İbrahim Eren Erdoğan. Öncelikle selamünaleyküm değerli abi ve kardeşlerimiz. Biz Etlik'ten Ulaş Erengül ve Enes Keskin. Değerli abi ve kardeşlerimiz İlyas Sarıtaş, Kaan Poyraz. Selam olsun dedi İbrahim Eren Erdoğan panelinden gelen mesaj. Değerli abi ve kardeşlerimiz selamünaleyküm. Biz Etlik'ten Ulaş Erengül ve Enes Keskin. Değerli abi ve kardeşlerimiz İlyas Sarıtaş, Kaan Poyraz'a selam olsun dediler.

Efendim yavaş yavaş geceyi nihayetlendiriyoruz. Sözün ardında kalmak diye bir tabir var. Bir söz verdiğinizde aslında karşınızdaki insana biraz da kendinizi teslim ediyorsunuz. Ben bunu yapacağım diyorsunuz. Karşınızdaki de size inanıyor. Belki o gün için planını değiştiriyor. Belki bir yere gitmekten vazgeçiyor. Belki saatlerce sizi bekliyor. Belki de sadece için rahat ediyor. İşte insan bazen verdiği sözün karşı tarafta nasıl bir beklenti oluşturduğunu düşünmüyor. Oysa hayat biraz da böyle küçük şeylerden ibaret. Bir annenin çocuğuna verdiği sözü hatırlaması, bir babanın hafta sonu seninle ilgileneceğim deyip gerçekten ilgilenmesi, bir dostun sıkışırsan beni ara dedikten sonra gerçekten telefonu açması, bir sevdiğinin ben seni yolda bırakmam deyip zor zamanda ortadan kaybolmaması, bunların hiçbiri büyük gösteriler değil aslında. Ama insanın kalbinde çok büyük yerleri var. Çünkü güven alkış istemiyor, gürültü istemiyor, sadece tutarlılık istiyor. Söylediğinle yaptığının aynı yerde durmasını istiyor. Ve bazen hayat bize şunu gösteriyor. Bir insanın ne kadar güzel konuştuğundan çok, sustuğunda ne yaptığına, zorlandığında ne yaptığına, işine gelmediğinde ne yaptığına bakmak gerekiyor. Çünkü kolay zamanlarda verilen sözlerin değeri başka. İnsanın kaybedeceği bir şey varken yine de sözünün arkasına tutulmasının değeri başka. Belki karakter tam da burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Çünkü insanın sözü rahatken herkesin dilinden çıkabilir. Ama bedeli olduğunda o sözü hala taşıyabiliyorsan işte o zaman gerçekten sana aittir. Dostlarım, birine söz vermeden önce iyi düşünelim. Çünkü bazen biz sadece bir cümle söylüyoruz. Karşımızdaki ise o cümleyle bir hayat planlıyor. Ve verilen söz tutulmadığında sadece bir plan bozulmuyor. Bir insanın kalbinde ben sana inanmıştım diye bir yer kırılıyor. Belki de insanın kendine bırakacağı en güzel miras budur. Arkasından çok konuşurdu denmesi değil, ne söylediyse arkasında duruldu denmesi.

0: vakti yaklaştı. Bu gece sözün ne kadar kıymetli olduğunu konuştuk diye düşünüyorum. Yayını baştan bu tarafa takip edenler bana katılacaklar diye ümit ediyorum. Bir insanın yapacağım dediğinde karşısındaki insanın ona inanmasını, yanındayım dediğinde bir yüreğin o söze tutunmasını ve tutulmayan her sözün sadece bir cümleyi değil bir güveni de kırdığını konuştuk. Hepimiz hata yapabiliriz. Bazen sözümüzü yerine getiremeyebiliriz ama insanın gerçek değeri yanlış yaptığında ne yaptığıyla da belli olur. Dürüstçe söyleyebilmek, ben bunu yapamadım, yanlış yaptım, affet beni. Çünkü bahane üretmek kolay ama sorumluluk almak karakter ister. Ve belki yıllar sonra arkamızdan ne söylendiği, ne kadar kazandığımızdan daha kıymetli olacak. Çok konuşurdu değil, sözüne güvenilirdi. Çok şey vaat ederdi değil, verdiği sözü unutmazdı. İnsanın gerçek mirası biraz da budur dostlarım. Birinin hayatında bıraktığı güven, bir dostun hafızasında bıraktığı vefa, bir ailenin içinde bıraktığı güzel hatıra. O yüzden bugün bir söz vereceksek biraz daha dikkatli verelim. Çünkü bazen bir cümle söylüyoruz, karşımızdaki insan o cümleye bütün kalbiyle inanıyor. Ve gecenin son sözünü de bunun üzerine bırakalım. İnsan verdiği sözlerin toplamıdır biraz da. Sözünüz kıymetli olsun, kalbiniz güvenilir olsun. Ve yolunuzdan geçtiğinizde ardınızda kırılmış kalpler değil, iyi ki tanımışım diyen insanlar bırakasınız. İyi geceler gönül dostlarım. Allah kalbinizle, sözünüzle doğru eylesin. Yarın yine aynı yürekte, burada bu frekansta saat 19'da buluşmak üzere. Malum haliniz her gün 19.01 aralığında yayınlarımız devam ediyor. Yurt genelinde yayındayız. Herkes hakkını helal etsin. Bize yana helal hoş olsun. Yarın akşam tekrardan görüşmek üzere. Yayınımız sona erdi. Dua eder, dua bekleriz. Ben ve sevgili Özcan Akın'ın söylediği yaz gardiyanla geceyi efendim nihayetlendiriyorum. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.
1: Mürekkebe kalemini batır batır yaz gardiyan, bu kalbimin elemini satır satır yaz gardiyan.

dört duvarda kaldığımı, ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı, satır satır yaz gardiyan. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı, yaslandığı hep duvarda, satır satır yaz gardiyan. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu, ama iyi olduğumu satır satır yaz gardiyan. Her gün volta ikindi de, her şey senin içindi de, gel demeye çekindi de, satır satır yaz gardiyan. Hiç kalmasın aklı bende, emaneti saklı bende, teninin izi var bende, satır satır yaz gardiyan. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır yaz gardiyan, satır satır yaz gardiyan.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.